Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Good.

Come on.

açılacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

Ah, selamet.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Sen yokken kuşların bile sesi çıkmıyor. Sen yokken İstanbul'un bile adı

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Dream Türk Özel'in bu haftaki konuğu sevilen sanatçı Berru Tural. Yeni klibi Ceza, müzik yolculuğu ve gelecek projelerine dair merak edilenleri Dream Özel'e anlatıyor.
2: Özellikle şeye çok dikkat ettim, klibin siyah beyaz olmasına.
3: Güney Atçay çekti bu arada klibi. Siyah beyaz yaparsak daha da iyi olacağını söyledi. Denedik. Renkli falan yapıldı. Evet, siyah beyaz çok hoş oldu. Tercih ettik.
1: Tuğda Bayran sunumuyla Dream Türk Özel, cumartesi ve pazar saat 18'de Dream Türk'te.

0: Dream Türk Özel'in bu haftaki konuğu sevilen sanatçı Berru Tural. Yeni klibi Ceza, müzik yolculuğu ve gelecek projelerine dair merak edilenleri Dream Özel'e anlatıyor.
1: Özellikle şeye çok dikkat ettim, klibin siyah beyaz olmasına.
2: Güney Atçay çekti bu arada klibi. Siyah beyaz yaparsak daha da iyi olacağını söyledi. Denedik. Renkli falan yapıldı. Evet, siyah beyaz çok hoş oldu. Tercih ettik.
0: Tuğde Albayrak sunumuyla Dream Türk Özel, cumartesi ve pazar saat 18'de Dream Türk'te.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
2: Arkadaş harbi güzel.
3: Açmayalım hiç konu.
2: Ver dünyayı sen.
1: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Ser dünyayı sersin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
0: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayıyoruz.

Geldik zirveye. Hafta boyunca Dream Türk ekranlarında en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan video klip yine değişmemiş. Crush bir kez daha şampiyon.

Eğer siz de en sevdiğiniz video klipti Limon'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmanız yeter. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

Oh,

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlayın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

Merhaba. Evet, dinliyorum.

0: Ragıp Bey, lütfen oturun.
1: Kağıda duvara elimi

0: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Dream Türk Özel'in bu haftaki konuğu sevilen sanatçı Berru Tural. Yeni klibi Ceza, müzik yolculuğu ve gelecek projelerine dair merak edilenleri Dream Özel'e anlatıyor.
1: Özellikle şeye çok dikkat ettim, klibin siyah beyaz olmasına.
2: Güney Atçay çekti bu arada klibi. Siyah beyaz yaparsak daha da iyi olacağını söyledi. Denedik. Renkli falan yapıldı. Evet, siyah beyaz çok hoş oldu. Onu tercih ettik.
0: Tuğda Bayran sunumuyla Dream Türk Özel, Cumartesi ve Pazar saat 18'de Dream Türk.

geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu?

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Kader. Nerede?
2: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
3: Keşke kaderin yerini benim canım isteseydi.
1: Biz bittik artık. Hayatta Zeynep'te bir şey kalmadı, bitti.
2: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
1: Keşke elimde olsaydı da seni sevmeseydim.
4: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla 12 Eylül Cumartesi akşamı Kanal D'de.
0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
5: Çölle bahar havası var.
0: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Popeye Sisters. 18 Eylül Eylül Ergün, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İKA, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızıl Kule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTurk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Çölle bahar havası var. 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Müzik dünyasının en sevilen, en güzel şarkılarını sizler için derledik. Hazırsanız Top 20 başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan yepyeni bir girişle açıyoruz. Harika bir ortak çalışma karşılıyor bizi. Doğu Süve, Kamuran Akkor ve Büken üçlüsü Güldüğüm Fotoğraflar dedi ve bu hafta listemize 20 numaradan giriş yaptı.

18 numarada bu hafta Bengü var ve bu yaz bensiz olmaz dedi. Dur nereye dedi. Bir basamak geriledi. 18 numaraya yerleşti.

Listeye girdiği ilk günden beri adım adım yükselişte olan bir boy band, Crush, kendi grubunun ismini taşıyan yepyeni ilk teklisi Crush, bu hafta listede bir basamak yükseldi ve 17 numaraya yerleşti.

0: Listemize 16 numaradan Berkay'la devam ediyoruz. Aslanlar Doğuyor parçası Sinan Akçıl imzalı ve bu haftada listede bir basamak gerileyip 16 numarada yerini aldı.
1: Madem bize ölmüyordun, roldü hepsi aslında.

0: yollar.
1: Top 20 listemizde 14 numaradayız. Mustafa Sandal geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı listemize. Geliversen parçasıyla yaza harika bir şarkı bıraktı ve bu hafta listemizde tam 5 basamak birden yükselerek 14 numarada yerini aldı.

20 listemizde 12 numaradayız. Türk müziğinin sevilen seslerinden Aleyna Tilki. Kırlar albümünün dikkat çeken parçalarından Niyetim Saf. Bu hafta bir basamak geriledi ve 12 numarada yerini aldı.

Geldik 11 numaraya. 11 numarada bu hafta karşımıza Sıla çıkıyor. Kafa Yüksek, Kalp Kırık albümünün dikkat çeken ve sevilen parçalarından ağırbaşlı serseri listede de bu hafta 3 basamak gerileyip 11 numarada yerini aldı. Yaz

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosco, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Top 20 listemizde geldik 10 numaraya ama önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 10 numarada bu hafta bizi Elif Buse Doğan karşılıyor. Hem romantik hem hareketli bir parça Yangın Yeri bu hafta 2 basamak geriledi ve listenin tam ortasına yerleşti.

90'lar tadında enerjik, hareketli bir şarkıyla devam ediyoruz listemize. 9 numarada bu hafta bizi Mert Demir karşılıyor. Hazırım inan kaybolmaya parçasıyla ve listede 2 basamak birden yükselerek 9 numarada yerini alıyor.

Türk müziğinin unutulmaz ismi Sezen Aksu, Biz de Yeniden Başlarız albümünün açılış parçası olan Aşk Dansı'yla bu hafta listede iki basamak birden yükselerek 8 numarada yerini aldı.

Birbirinden romantik aşk şarkılarıyla bizi buluşturan Yalın, bu yazda tabii ki geleneğini bozmayıp akşamüstü parçasıyla buluşturdu bizleri. Bodrum'da da çok güzel bir klip çekti ve akşamüstü bu hafta listede iki basamak geriledi, 7 numarada yerini aldı.

Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken 6 numaradayız ve Gülşen karşılıyor bizi 6 numarada. Dinleyicileri tarafından da çok sevilen bir parça oldu İtaat Yok ve Gülşen'in de zaten dinlenme sayısı oldukça yüksek. Bu hafta da listemizde tam 3 basamak birden yükselerek 6 numarada yerini aldı.

Top 20'de geldik 5 numaraya. Tantaşçı karşılıyor bizi. Yaza imzalı bir şarkıyla başlangıç yapmıştı gidişat parçasıyla. Gerçekten çok da sevilen bir parça oldu. Bu hafta da listemizde bir basamak geriledi ve 5 numarada yerini aldı.

Derya Ulu'yla devam ediyoruz listemize. 4 numarada Şımarık parçasıyla karşılıyor bizi. Müziğe önem verdiği kadar kliplerine de bir o kadar önem veriyor. Tam 6 kombinle kamera karşısına geçti ve bu hafta da listemizde 2 basamak gerileyip 4 numaraya yerleşti.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Top 20 listemizde geldik 3 numaraya. Listelerimize girdiği ilk günden beri aslında yükselişte Betül Demir. Artık yavaş yavaş sonbahar gelse de yaz şarkılarını hala dinlemeye ve sevmeye devam ediyoruz. Yüzlü Kıyıya parçası bu hafta 3 basamak yükseldi. 3 numarada yerini aldı. Ben

Geldik zirvenin ortağına. İki numarada bizi bir ortak çalışma karşılıyor. APO ve Sibel Can ikilisi. Tam 8 yıl aradan sonra tekrardan harika bir şarkıda buluştular. Kıyamam dediler. Ben de çok seviyorum. Ve bu haftada tam bir basamak yükselip iki numarada zirvenin ortağı oldular.

Top 20 listemizin geldik bir numarasına. Bu hafta zirvede bizi Buray karşılıyor tam benim tipimle. Geçtiğimiz hafta da zirvenin sahibiydi. Yerini korumaya devam etti. Biz her hafta birbirinden güzel şarkılarla sizleri buluşturuyoruz listemizde. Bir sonraki listede tekrardan sizlerle olmak üzere. Hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlayın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Dream Türk Özel'in bu haftaki konuğu sevilen sanatçı Berru Tural. Yeni klibi Ceza, müzik yolculuğu ve gelecek projelerine dair merak edilenleri Dream Özel'e anlatıyor.
1: Özellikle şeye çok dikkat ettim, klibin siyah beyaz olmasına.
2: Güney Atçay çekti bu arada klibi. Siyah beyaz yaparsak daha da iyi olacağını söyledi. Denedik. Renkli falan yapıldı. Evet, siyah beyaz çok hoş oldu. Onu tercih ettik.
0: Tuğdal Bayran sunumuyla Dream Türk Özel, cumartesi ve pazar saat 18'de

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Nasıl ya? Siz hepiniz bu evde mi yaşıyorsunuz?
2: Şimdi ben Hülya'yı çok severim. Biz dünür olalım be Cemal.
3: Var mı bu işin olur?
4: Valla olurunu Allah bilir.
5: Kaynanan seviyor Mehmet'im, gel.
6: Büyük reklamcı Mehmet Karlov, hoş geldin.
1: Fan.
7: Rengarenk sizin benim.
5: Ha, Aziz abim aşka geldi.
8: Hülya'yı Mehmet'e alacaksınız değil mi?
3: Peki Mehmet, onun da gönlü kaymıştır elbet.
9: Ben her sabah buraya seni görmek için geliyorum, biliyor musun?
10: Ben gözlerimi senden alamıyorum.
1: Bu çok güzel bir şey değil mi?
11: Bazı hataların telafisi yoktur kızım.
1: Babamın söyledikleri umurumda değil. Biz seninle biriz. Biz seninle buradan eşitiz.
11: Senin dengin de sana yakışan da Hülya'dır.
12: Bari bırak evleneceğim kadını kendim seçeyim ben.
1: Siz bana bu hayatta kendimden başka kimseye güvenmemem gerektiğini öğretiniz.
13: Haysiyet Salı akşamı Kanal D'de başlıyor.
14: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
15: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio, 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Pupini Sisters, 18 Eylül Eylül Ergün, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express, 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band, 20 Eylül Burçin Büke Quartet, Buika, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
16: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet Albin.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma al beni al.
4: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri... Ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Charles Elbrós, Funk Book, The Popeye Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İKA 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızıl Kule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

hasretine alışırım, alışırım.

0: hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
3: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
4: Gece ateşin, gündüz güneşin.
3: 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Dream Özel'den herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Birbirinden güzel parçasıyla bugün Berru Tural bizlerle. Hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor?
2: Çok iyi gidiyor. Her şey yolunda. Cezayla geldim.
1: Evet, Cezayla geldin. Yepyeni bir parça. Hatta az önce konuştuk. 5 hafta.
2: 5. haftaya gidiyor. Evet.
1: Aynen
2: çok
1: öyle.
2: İyi.
1: Nasıl geri dönüşler? Güzel mi?
2: Geri dönüşler çok iyi. Çok sevildi. Şarkıda, klipte, bütün radyolar, müzik kanallarına dönüyor. İyi gidiyor şu an. Aslında yeni yeni daha şarkı tanınmaya başladı diyebilirim. Çok mutluyuz.
1: Geri dönüşler de güzel
2: çok
1: geliyor.
2: Çok iyi, evet.
1: Süper. Peki ben özellikle şeye çok dikkat ettim. Klibin siyah beyaz olmasına. Şimdi aslında bir bakıldığı zaman yazın çıkmış bir parça. Evet. Yazın enerjisini yansıtan bir parça olarak öne çıkıyor aslında. Ama siyah beyaz bir klip. Var mı bir sebebi?
2: Şöyle aslında Güney Akçay çekti bu arada klibi. Güney'in ısrarlı bir şekilde daha uyumlu olacağını ve şarkının da aslında bir ayrılık şarkısı falan ya, bir üzüntü falan var. Siyah beyaz yaparsak daha da iyi olacağını söyledi. Denedik. Renkli falan yapıldı. Evet, siyah beyaz çok hoş oldu. Onu tercih ettik.
1: Peki bu şarkıların arasında en beğendiğin Ceza olarak görüyorum şu
2: evet,
1: an.
2: Evet, öyle oldu.
1: Öyle mi oldu?
2: Yani şöyle, diğer şarkılar tabii ki çok iyi ama klip ve şarkı uyumu çok iyi oldu. İnsanlar çok beğendi klibi ve şarkıyı. Dönüşler çok çok daha hızlı oldu. O anlamda evet. Bir numara diyebiliriz şu anda.
1: Bir de şarkılarında sürekli böyle ayrılık, üzüntü, ne bileyim böyle işte sürekli böyle aşk duygularını işleyen birisin aslında, değil mi?
2: Yani evet, biraz duygusal bir insanım herhalde ya da öyle şarkılar geliyor aslında. O tarz şarkılar geliyor. Okuduğum zaman da tabii pilot okumalarını yaptığım zaman da şarkı oturuyor, güzel oluyor, güzel gidiyor. O şekilde karar veriyoruz ama duygusal şarkıları daha iyi yorumladığımı
1: artık
2: düşünüyorum.
1: Artık seninle benimsendiğini.
2: Biraz arabesk de seviyorum aslında. Ben arabesk de güzel söylüyorum. İnşallah bundan sonra var böyle bir proje.
1: İlerleyen projeleri de konuşalım. Evet. Çok merak ediyorum. Peki Ceza'nın hikayesi ne senin için? Var mı böyle seninle bütünleşen bir hikayesi?
2: Aslında şarkı Levent Sevinç söz müzik besti bu arada. Levent Sevinç'in böyle ayrılıkla ilgili birkaç sene öncesinde bir döneminde yazdığı bir şarkı. Ama bana geldiği zaman, bana dinletildiği zaman da benim böyle bir özel hayatımla ilgili sıkıntı olduğum bir süreçte geldi ve şarkıyı çok sevdim ben. Şarkı bana uydu aslında o anlamda,
1: evet.
2: Oturdu. Ona dediğim gibi okumasını falan yaptığım zaman da uyumu çok iyiydi. O şekilde karar aldık ve çıktı.
1: Ya şimdi sen bir de mesela çok fazla da hızlı bir süreçte şarkı çıkartıyorsun.
2: Evet.
1: Yani böyle bir sene, iki sene beklemediğini görüyorum ben.
2: Şöyle evet 3 ay,
1: öyle
2: 4 ay.
1: Öyle bir ara verdin mi peki? Böyle bir 2 sene beklediğin bir aran oldu,
2: oldu
1: mu hiç?
2: Oldu. Mesela 2018'de final çıktı. Sonra 2020'de falan yaptı. Aslında 2014'te ilk Max single'ım benim çıkmıştı. Ondan bir 4 sene sonra yeni bir single yaptım ama bu son 2 senedir.
1: Daha hızlı.
2: 2, 3, 4 hatta 4'ü de bulabiliyor yani.
1: Daha hızlı bir üretim içerisindesin. Evet. Peki var mı böyle bir sebebi? Yani şöyle bir periyot halinde mi devam ediyorsun yoksa artık hani geleni yorumlamak ve sevmek ve bütünleşmekle mi alakalı aslında?
2: Öncelikle şarkı söylemeyi çok seviyorum. Müziği çok seviyorum, sanatı çok seviyorum. Şarkı bana geldiğinde bir anlamda aslında kendimi durduramıyorum. Şarkı yapmalıyım, okumalıyım, çıkmalı falan. Heyecanlanıyorum. O akışta da böyle ilerleme oluyor. O şekilde çıkıyor.
1: Bir de Olan Oldu var. Ayla Çelik'ten gelen
2: evet.
1: Bir parça. O şarkıyı da senden dinlemek istiyorum aslında. Nasıl oldu?
2: Ayla Çelik Olan Oldu var. Ondan önce Ayla Çelik Gökhan Tepe Sıcak diye
1: evet.
2: Bir şarkı var. Olan Oldu benim çok istediğim bir şarkıydı. Ama kısmet olmamıştı bir türlü. Böyle hani aksilikler oldu filan. Sonrasında tekrar bana şarkı geldi. Ayla benim çok yakın arkadaşım bu arada. Sağ olsun. Çok böyle o dönem yani şarkının bana ilk geldiği dönemde çok beni anlatıyordu şarkı. Ama böyle bekleme süresi falan oldu. O da çok iyi gitti. Onun İstanbul'da böyle işte Eminönü buralarda klip çekildi. İyi bir klip oldu. O da çok sevildi. Hala da iyi gidiyor. Mesela dinleniliyor.
1: Bir de şeyi çok merak ediyorum. Şimdi ilk zamana baktığımızda, yani ilk Berru'dan bugünkü Berru'ya ne değişti? Yani o şarkıları yansıtman ya da işte gelen şarkıları yorumlaman arasında ne kadar büyük bir fark var?
2: Tabii ki çok gelişti. Ses olarak sesim gelişti. 2014'te ilk Max single'ım çıktı. Yaklaşık 12-13 sene olmuş. Profesyonel anlamda müzik yapmaya başladı. Çok şey değişti. Bir defa şarkıları çok iyi seçebiliyorum. Okumalarımı kendim yapabiliyorum. Aranjörümü kendim tercih edebiliyorum. Düzenleme yapacak kişiyi. Daha da ilerledi. Sesim de ilerledi haliyle.
1: Büyük bir tecrübeyle devam ediyorsun.
2: Tabii ki.
1: Sıcak parçasında daha böyle sıcak, daha canlı bir Berru gördük aslında.
2: Evet, sıcak aslında ismi gibi öyleydi. Sıcak bir şarkıydı. Parça. Onu yeniden böyle bir şeyler bir düşünüyorum. Böyle remix gibi hızlandırılmış bir şey yapmak istiyoruz aslında. Önümüzdeki ilkbaharda böyle bir şey yapabilirim onunla alakalı. O şarkının tam böyle istediği noktaya geldiğini düşünmüyorum. Hı. Mesela güzel bir şarkı aslında. Tekrar onunla ilgili bir düzenleme bir şeyler yapmak istiyorum.
1: Bir de Nöbet var galiba, onu remix haliyle dinledik.
2: Aslında Nöbet de çok iyiydi. Nöbet de çok güzel bir şarkı. Zeki Güner söz müzik. O şarkıyı da çok severim. Yani Ceza ve Nöbet aslında benim için ikisi de çok önemli bir şarkı. O önemli. Nöbet daha farklı tabii ki. O böyle kendimi gösterdiğim bir iş oldu aslında. Hı-hı. Nöbet benim ilk defa. Daha böyle kendimi yüksek gösterdiğim bir iş oldu. Çok sevdiğim bir şarkı. Buradan da Zeki'ye selamlar, Zeki Güner'e.
1: Böyle şey vardır ya, işte en sevdiğin şarkın hangisidir falan diye sorarlar. Ben şimdi sana öyle bir soru sormayacağım ama şarkıların arasında böyle bir seçenek sunmak istiyorum sana. Tek tek soracağım, bakalım sonuncu hangi şarkı zirvenin sahibi olacak? Öyle. İstersen yapayım. Hazır yeri gelmişken hazırım. Bu konumuz. Çürük elma mı, gidiyor için mi?
2: İkisi de aynı kişinin biliyorsun bestesindeki kimde.
1: Zor.
2: Ya gidiyor içim Spotify'da çok iyi gidiyor mesela. Hı hı. Hani çok iyi ilerliyor. Çok güzel bir şarkı. O bana yazılmış bir şarkı. Yani Zeki'nin bana yazdığı bir şarkı. Gidiyor için benim için önemli bir şarkı. Tabii gidiyor için.
1: Gidiyor için o zaman yani. Kesin gidiyor için.
2: Çünkü elma da çok güzel bu arada.
1: O zaman gidiyor için mi, olan oldu mu?
2: O çok zor. yine gidiyor içim diyeceğim.
1: Gidiyor
2: ya.
1: Gidiyor içim.
2: Peki. Çünkü bana özel yazılmış şarkı olduğu için.
1: Evet
2: yani.
1: Aslında haklısın. Zirveye acaba başka bu şarkıyı şey mı taşıyacağız? Gidiyor içim mi, hiç iyi değilim mi?
2: Gidiyor içim.
1: Gidiyor içim mi, bir an bile düşünmedim mi?
2: Oo.
1: Hazır yeri gelmişken bir
2: iyi.
1: An bile düşünmediğimi de merak ediyorum.
2: Yani.
1: Onu sen de özel
2: yine kılan. Gidiyor içim diyorum.
1: Peki bir an bile düşünmediğimi sende özel kılan bir şey var mı?
2: O şarkıyı daha önce okunmuş bir şarkı. Hı-hı. Ben cover yaptım. Bana çok iyi, Güven Baran bu arada söz müzik. Çok iyi olacağını düşündük ve gerçekten de çok çok sevdiğim bir şarkı. O da çok seviliyor. İyi bir şarkı benim için. Özel bir şarkı o da.
1: Gidiyor içim mi? Nöbet mi?
2: Nöbet diyebilirim. O da Zeki Güner şarkısı. Nöbet de Zeki Güler bu arada.
1: Hangisi
2: Nöbet
1: o
2: diyebilirim
1: zaman?
2: Evet.
1: Nöbet.
2: Tabii Nöbet çok iyi bir şarkı. Gerçekten öyle.
1: Nöbet mi? Sıcak mı?
2: Ya bu çok zor sorular şimdi ya. İkisi de arkada ama.
1: Hepsi benim bebeklerim gibi.
2: Nöbet tabii ki de farklı bir iş. Hani projemizin de farklı bir şarkı. Nöbet önemli benim için.
1: Nöbet. O zaman Nöbet mi? Ceza mı?
2: Zor oldu şimdi.
1: Bunu kazanan ceza zirvenin diyorum. Sahibi olur. Ceza zirvenin
2: evet,
1: sahibi
2: ceza.
1: Olduğu zaman. Yani şu an yeni çıkardığın şöyle 5 evet, haftalık taptaze bebek gibi bir şarkı Ceza. Çok da güzel bir kliple taçlandırdın gerçekten.
2: Evet kesinlikle öyle.
1: Bu senin listende zirvenin sahibi oldu şu an. Bakalım ben şeyi çok merak ediyorum. Önümüzde gelen şarkılarla tekrardan böyle bir bebek diyeceğim, bir en sevdiğim diyeceğim bir şey olacak mı?
2: Olabilir ama ya.
1: Değil mi? Hepsi senin
2: İddialı
1: için çok özel
2: şarkı
1: çünkü.
2: Daha geliyor çünkü gerçekten. İddialı bir iş geliyor.
1: Al bakalım. Söyleyeyim.
2: Yakında.
1: Nasıl bir parça peki gelen parça?
2: Çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Evet çok
1: bu peki, okuduğum mi?
2: Şarkılardan çok farklı. Yani duygusal bir şarkı.
1: Duygusal bir şarkı. Yine...
2: Ama slow da değil. Cover bir şarkı. 70'ler, 80'ler.
1: Aa süpermiş. Peki bugün müzik
2: sürpriz
1: dünyası...
2: Sürpriz olsun diye söylemiyorum.
1: Ha, tamam, tamam o zaman. Sürprizi kaçırmayın.
2: Ama Gencer ile çalıştığımı söyleyebilirim şu an bu şarkı üstünde.
1: Merakla bekliyoruz.
2: İnşallah.
1: Bugün müzik dünyasında böyle kendini hangi noktada görüyorsun tam olarak?
2: Daha yolun başındayım.
1: Başında mı görüyorsun? Evet. Ya, hem de bu kadar parçam varken
2: aslında. Daha yolun başındayım.
1: Peki müzik dünyasını nasıl yorumluyorsun? Biraz ondan da bahsetmeni istiyorum.
2: Ona geçmeden şöyle söyleyeyim. Zaten bir anda olsun bitsin her şey istemiyorum. Hı hı. Benim biraz da genelinde yavaş gidiyor bazı şeyler ama sağlam gidiyor. Hayatım hı hı. da öyle benim mesela. Hı. Arkadaşlıklarım da öyledir. O yüzden mutluyum ben. İyi gidiyor en azından. O beni mutlu ediyor.

0: Muhakkak tabii ki.
1: Peki.
0: Hani ya Sezen Aksu falan demiyorum zaten. Herkes Sezen
1: İster,
0: Aksu'yu
1: değil mi?
0: öyle ister
1: İster
0: yani.
1: yani. Peki böyle daha öncesinde düet yapmak istemiyordun da sonrasından mı düete bir sıcak baktın? Çünkü öyle şeyler oluyor genelde. İşte ben kendi şarkımı yazmak istiyorum diyenler var. İşte gelen şarkıları okuyorum diyenler var. Bir de böyle düete sıcak bakan, bakmayan bir taraf var. Sende öyle bir dönüşüm oldu mu?
0: Yok, henüz öyle bir şey olmadı ama hani düet yapmak isteyen bir kişi olmuştu. Onunla da uyumumuz yok. Hani tarz olarak hayat bakışımızda yani hiçbir
1: Değil mi?
0: uyumumuz yok.
1: Hepsi
0: Yani o
1: önemli
0: yüzden
1: aslında.
0: çok şey olmadı, istemedim açıkçası.
1: Yani bugün mesela müzik konuşuyoruz ama hani hem çıkan şarkılara baktığımızda hem seninle müziği konuştuğumuzda senin aslında hayatına dair de birçok şey öğrenmiş oluyoruz.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yansıtıyor çünkü.
0: Şarkıyı da taşımak hani gerekiyor.
1: Değil mi? Çok
0: Anlatabildim değil mi?
1: önemli.
0: O çok önemli. Sonrası da çok önemli. Hani şarkı çıktı bitti değil yani.
1: Peki, şimdi cezadan devam etmek istiyorum. Ama böyle ceza senin için tam olarak böyle romantik, biraz aşk dolu, biraz böyle hüzünlü bir şarkı olarak öne çıkıyor. Böyle ilerleyen süreçlerde biraz daha bir hareketli bir şeyler istemez misin ya?
0: Bu şarkıdan sonra mı?
1: Evet.
0: Ya hareketli yaptım aslında.
1: Sıcak
0: Yaz
1: var.
0: yaza yazsın olabilir, yapabiliriz. Ama ben böyle Ceza gibi daha orta ritim şarkılar seviyorum. Daha hem duygusal hem hareketli. Bu tarz şarkılar seviyorum açıkça söylemek gerekirse. Mesela Gidiyor İçim çok farklı bir şarkı.
1: Evet.
0: Gerçekten de Gidiyor İçim hani diğer o dijitallerde bayağı fark attı diğer şarkılara. Nöbet de öyle mesela. Ceza yeni bunun için erken onu da ileride görmek gerekiyor.
1: Sonra belki sıralama değişir ve Gidiyor İçim tekrardan
0: Değişebilir.
1: yukarı
0: Aynen.
1: gelebilir. O zaman böyle seni biraz daha yakından tanımak için bir o mu bu mu yaptım.
0: Olur bakalım.
1: Aşk mı, kariyer mi?
0: Kariyer diyeceğim buna.
1: Ama şurada da şöyle bir şey yok mu ya? Şarkı
0: Niçin yaşıyoruz,
1: söyleyebilmek için.
0: çalışıyoruz kariyer için? Aşk oluyor bir
1: Ama
0: şekilde.
1: aşk olmadan da şarkılar nasıl yazılsın ya?
0: Ya önceleri çok böyle aşka daha şey sıcak bakıyordum ama aşık olmak güzel de doğru insan olursa evet güzel ama aşk insanı çok geriye çekiyor, geri
1: Öyle
0: götürüyor.
1: mi
0: Evet,
1: düşünüyorsun? Ya
0: öyle
1: böyle
0: düşünüyorum.
1: biraz acıyla beslensen falan yazsan.
0: Beslendik
1: Yapanlar
0: zamanında
1: öyle mi diyorsun?
0: zamanında
1: Yetti o acı
0: beslendik
1: ve
0: aynen.
1: devamı geliyor.
0: Devamı geliyor.
1: Solo mu, düet mi?
0: Solo.
1: Sahne mi, stüdyo mu?
0: Sahne.
1: Hareketli mi, slow mu?
0: Ya hareketlidir güzel ama benim tarzıma slow
1: Slow.
0: daha yakın.
1: Pop mu, arabesk mi?
0: Arabesk.
1: En sevdiğin arabesk şarkı hangisi?
0: Çok var Müslüm Gürses şarkıları. Müslüm Gürses mesela 30 yaşından sonra böyle çözdüm. 30 yaşına kadar ben hiç arabesk dinlemezdim
1: Hadi
0: böyle.
1: ya.
0: Sonra Orhan Gencebay falan dinlemeye
1: Öncesinde daha
0: başladım.
1: mı pop, daha mı hareketli?
0: Daha pop dinliyordum evet. Mesela Serdar Ortaç çok dinlerdim. Bayağı bir hayranıyım. Tarkan, Serdar Ortaç, Kenan Doğulu.
1: Değil mi? Ben de çok severim. En sevdiğim. Ben mesela hala pop
0: Ya pop
1: seviyorum ya.
0: dinliyoruz tabii ki ama hani tarz olarak biraz slow daha yakın. Hani tarzıma yakın, sesime yakın.
1: Peki aşk mı, mantık mı?
0: Aşk diyeceğim burada. Ya aşk tabii ki güzel bir şey sevmek, sevilmek.
1: Yaz mı, kış mı?
0: Ben önceleri yaz çok severdim ama galiba artık kış,
1: Sıkıldın.
0: evet 2 senedir falan böyle kış gelsin, kış gelsin falan sıcak.
1: Bu yaz da böyle yazı sanki sonuna kadar yaşayamadık.
0: Tuhaf bir sene
1: Değil mi?
0: oldu, tuhaf bir
1: Tuhaf,
0: yaz.
1: tuhaf
0: Yani
1: bir yaz
0: gidiyorum
1: geçirdik.
0: geliyorum bir yerlere tatil ama yani
1: Gitmemiş
0: tatil
1: gibiyim de.
0: gitti mi gitti mi bilmiyorum. Yani o değişik bir şey yani. Bence enerjisel bir şey var havada,
1: Olabilir.
0: insanlarda. İnsanlar mutsuz galiba
1: O
0: bu
1: zaman sen
0: yaz.
1: şöyle bir şarkı yapsan da insanların şu
0: Cezaya getirdin işte.
1: mutsuzluğuna. Ben ne yapayım, değil mi? Gece mi, gündüz mü?
0: gündüz.
1: Plan mı, spontane mi?
0: Yani çok planlı olduğum söylenemez. Genelde spontane evet gelişim hayatımda birçok şey.
1: Harika. Teşekkür ederim.
0: Rica
1: Ağzına
0: ederim.
1: sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Böyle seni dinleyenlere, sevenlerine böyle bir mesaj bırakmak ister misin?
0: Hepsini çok seviyorum. Beni destekleyen için ayrıca teşekkür ediyorum. Cezaya sahip çıksınlar lütfen diyorum.
1: Evet, Ceza'yı biz zirveye yerleştirdik. Çok sevdik.
0: Evet, çok
1: Umarım
0: sevdim.
1: onlar da sever. Dilim Özel'in bu hafta sonuna geldik. Berru Tural bizlerleydi. İyi ki geldi. Bir sonraki Dilim Özel'de tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır. Kazancım
1: Net, Sigortam Net. Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
3: Arkadaş harbi güzel.
4: Açmayalım hiç konuyu.
2: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Mi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayıyoruz.

Geldik zirveye. Hafta boyunca Dream Türk ekranlarında en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan video klip yine değişmemiş. Crush bir kez daha şampiyon.

Eğer siz de en sevdiğiniz video klip Dilimon'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmanız yeter. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

אנחנו יושבים.

0: Seni.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor.
5: Bu gidişat sorun olacak.
4: 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlayın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Dream Türk Özel'in bu haftaki konuğu sevilen sanatçı Berru Tural. Yeni klibi Ceza, müzik yolculuğu ve gelecek projelerine dair merak edilenleri Dream Özel'e anlatıyor.
1: Özellikle şeye çok dikkat ettim, klibin siyah beyaz olmasına.
2: Güney Atçay çekti bu arada klibi. Siyah beyaz yaparsak daha da iyi olacağını söyledi. Denedik. Renkli falan yapıldı. Evet, siyah beyaz çok hoş oldu. Onu tercih ettik.
0: Tuğdal Bayran sunumuyla Dream Türk Özel, Cumartesi ve Pazar saat 18.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri... Ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
5: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül, Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül, Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül, Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül, İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

paket olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Eyvallah!
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

Ha?

petrolü gök çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.